0: yok salir tas mi chisa baby.
1: Ayaya.
0: Mismi agar fi ak sunu jëm. Dafa di yalla kenn mënu ci ko.